Ala Yusuf Çin Anlaştan Sendeyiz. Ala Yusuf Çin Anlaştan Sendeyiz.